nyimbo iyi irikuya mutambwe iyi kuti ikwanise kuperekeza tsamba iyi yakumbirwa na iwo kana kuti yanembwa na iwo mai Lourdes Kupizarishato mu Bairro 25 de Junho mukati mwa ino chimoyo.

Vasco Augusto Manasse. Iye mtewe uzuvara nyamasi para mangwana. Magara makamzivas, atopinda wapinda. Katanga kuvereketa wavereketa.